Paris Mazibel'den Jean Zahra Uderiyen bu yerin trafiği de akurdu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kesin jiyana haç dezdana o hecde kesin dinci birin darbuna. Yekite ya ko futbol esuri rak handi ya ko ofis rak handi ya kite ya jnu ve jihat ya bakirin zen ko el rafi vakire ve beri ofisa oko avar ya ko qawati da ko ahmed el berra qadar ji vaki andame hatru diyar kirin.

Çafkaniyen herimi destnişan kirin ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejandiye. Bi geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşopi difroşin. Çalakvanan bankirin ku goleji qirejiya vare parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniya xozayi jibu nifşin peşaroje vare parastin.

Şu anda yavuzlara da Tundrusiya ordunu esir danin komeydaniye ko hafaşa di gel bar persiyari vazara Tundrusiya Suriye jbu hajmara ki na khashkhaneye ko anjame di dada ko lisser ko hafkhariye Tundrusiya u porga hertina kozmunen u perverdehiye pisha saziye kutbu jelbe kemen.

aşgahlarına heja odalar. İro amma vara bernamayı rola Türkiye'de suvide. Ajuliyana borama. Briya radyo odalar.

Xalikomaya îro lesebe amade buna balyoza Türkiye u hesebaneji konsola xaniya Suriye le amtabe vadike urem mehevre nasbike.

bonda da bu yerindu yemiji timin mayi ki operasyonu legerin alı peya xortek idu. Duha da makole dhari mayi gündi el khanime el khanim edil malabaniya diyar kiriya khaniqi bu uber davam kiriya ku dama time gishtu bu jihye bu yeri time regezir zgar kirina ka ave dest ve karim legerina. Usa hakrın adına çemileji çemileji kirna. Karı bu cinazayı mi bilen ko, o da xıstınan cinazayı radesti ana vala kendrusti ya gundi el xanimi el eliyahat ya kiren da ko, rin ama ya yasayı en ko pevisti ada David bilen, o beri kuji be awayeki filmi radesti malbati bide.

Şu anda Yavuz Aral'ı Tundrusi yağurduğunu esirdan inko meydani yeko havaşa digel berpersiyari Yavuz Aral'ı Tundrusi ye Suriye jbu hajmareki nakashkaneyen ko encami dada ko lisser ko hafkariye Tundrusi ye upor gahertuna kozmunen upor verdehiyen pişasaz yavgut vujer bekeyen.

Şu anda yavuzlara da Tundrusiya ordunu Sırdan inko meydaniye ko havaşali gel berpersiyari vazara Tundrusiya Suriye jbu hajmara ki nakhshkhaneye ko anjame dida da ko lisser ko havkhariye Tundrusiya upor gahertna kozmunen upor verdehiye pishasaziye kutbuje bekin.

Şu anda yavuzlara da Tundrusiya ordunu Sırdanin komeydaniye ku havaşa di gel berpersiyari vazara Tundrusiya Suriye jbu hajmara ki nakhashkhaneye ku anjami di dada ku li sir ku havkhariya Tundrusiya u porga hertina kozmunin u perverdehiyen pishasaziya kutbu jelbeke.

Danbaş gözlerime heyecan alıyor. İro amma vara bernamayı rola Türkiye'de suvide. Aşuliyana varama. Riya radyo deneyim. O halkamaya İro lise ve amada buna balyoza Türkiye او هست هیوانیجی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه ورم به هم رفت ناس بکه.

Şu anda ya vazara tundrusi ya ordone serdani ko meydani ko havaşa di gel ber persiyani vazara tundrusi ya Suriye jbu hejmara ki na xaşxaneyen ko anjame di dada ko li ser ko hav kariye tundrusi ya u porga hertna kozmunen u perverdehiyen pişasaziye

Olive, em gelişim dalıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma min heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve ez hebi darım. Hındı kefu xaşiye de bimine.

Şu anda ya vasara tundrusi ya ordone serdanin komeydaniye ko havaşa di gel per persiyari vasara tundrusi ya Suriye jbu hajmara ki nakhshkhaniye ko anjame di data ko lisser ko hafkhari tundrusiye upor gahertna kosmunen upor verdehiye pesha sazya kutbu jabeke.

Paris nasi velden jama bi suya kuru deriyen bu yerin trafik eda ko duha yek şemeli sıran sürüye Suriye rada nasi vele gijyana xajrezdana o bistu çarkez jidin jibirin darbuna.

Parisin asî velden jama bi suya kuru dariyen bu yerin trafik eda ko duha yek şemeli sanan suriye suriye rada nasî bile gijyana xajdazdana u bistu çarkez jidin jibirin darbuna.

Olive, em gelişim dalı ya xelakama ya iro. Ku ejuliyana burabum. Briya radio delal. O bendama min heya xelaka kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta Şami. Ve ez hebi darım. Hındı kefu xaşiye de bimine.

başgöhlerime heyecan edildi. İru amma vara bernamayı Rola Türkiye'de suyda. A Juliana vorama, Bria Radio denar. O halkıma ya İru, lise ve amada buna balyoza Türkiye, o hız hevaneci konsola khaniya Suriye ile Antabey ve Dike, ve mehevre nasıl gelir?

0: Global Persen Suriye Türkiye Kriya Udra Vuandaşı Vazir Ekare Dervaiye Esuhiye Esad Şebani Ubal Yozat Türkiye Nuh Yalmaz Nuh Yalmaz Lekken Şu Hicmare Ki Kasayeti Enfermi Nice Çobaya Havaldanın Her Duval Altyanda Hiç Bu Kurt Kırına Hafkariya Bu Hesin Kırına Kıhtmet Gözeriye Konsola Khaniye Bu Kura Vandına Şubaka Suriye'yle Türkiye'de
1: Oliver, I'm kissing on your Halakamaya Iro, Azurian Aburabo, Ria Radio Denar. Was heavy darum, on the Kifu Hashi Devimina, when the lament hair Halaka Cotton.

Paris'in Asivel'den jama bir suya kırıdarıyım bu yerin trafik eda kodu hayek şemeli sanan soruyu Suriye rada nasibile gijyana hajrezdana o bir su çarkez jidin jibirin dar bu ne?

Paris'in asivelden jama bistu yakır odariyen bu yerin trafik eda ko duha yakşam eli sanan soruyu Suriye ile adana sivile gijyana xajrezdana o bistu çarkez jidin jibirin darbuna.

başgöz darılma heja odalar. İro amma vara bernamayı rola Türkiye'de suvide. Ajuliana bora mı? Briya radio odalar. O halkama ya İro, lise ve amada buna balyoza Türkiye او هست هیوانی جی کنسول خانیا سوریه لانتابه ودیکه ورم به هم رفت ناس بکه.

Duha yek şemi 21 Zehrane, her sebe 21 Durraniye trafik ile sanatları Suriye'de, ben Jamevan Kuru Deryan'da jizlame ki jiyana xajdazdaya, o 24 Sivran jibirinday buna ultimi ku Ali Karya yekemi jibirindar yara girna, pişti ve jibak hastana da xaşkhane yedako, ورن درمان کرن و هر وحاجی شوکو اوکو برهمین رو دریان کو پخشی کرنا آلوهی ها جیهان پیک آنیا.

dikirin havin atede. Razi bu yaku emi hiştim dizengala tozete de. Vayajnu ve dedu verako bendamede xuya bu.

Oliver, em geçtin davya xelekamaya iro, ku e Juliana bora bu. Briya radio delal, u gelik spas, jbu gu hader kirinawa, u hertim hundike fu xaşiye dabin, u em hebi darin, hum marabin, heya xeleka kadin, u helbest fana kidin, u helbest

Di minberi set sala bistan gıhertine ve zaniyale herime yoruşelatan avi. Bu yerin kuşin gavariyen ilmezin ve duhatın gredan. Lebi tavahiya gencin vanci bu yerin liserku navçaya buçuk mina navçaya çiyaya gürmenci bir hindik bu. Oje heyle kadın be. Gısırışta navçaya çiyaya dijvare. O tekniye ka kuşineyi çiyaya gürmenci ejber bajar uvergehen ku Şaristaniye ve dur bu. O teknikiye huzayi le serşineye çeyen ku kuçberiye uçijiyen ku gondiye dilantfya angoji şineye kaçıyaya kırmış jiber vergehen ku şaristaniye ve dur bu. Uje haşi siyasetici le ku vergehen bajerji tekirin. Uduvan uşandaji çarekiyen civaki orezani dinafçaya çiyaya kırmış ve tefgerin ku Serokin ku huzan u roberin civaki ve dihatin giredan, lek u digelueşi siyasata girana ku de çerçuvaya feredeşi dihata girin. Vakimeli jur gud, ku le duri vanji angoji le paytaxta u bajarin mezin dihatin girin. O betavahi, bu yeri nizani li nafçaya çiyaya kürmeş, li sit sağlam bere u hadimeşi. Cisit sağla ko sezdehan zayinide, ura sağla ko hazaru pensil şazdehde. Meyrin meydaniyin kurdan oko niviyen vanji enko çampolatiye haval didin. Da ko, sarhabuna imarata khalik eliseyce ko desildariya hekimenko helebeyin memlukiyan beparizin.

Tibbala tazrava jitai rahane jin kelle chau sozan konya keje chame tarasha takil dani Birye tarasha ve kaytane tağmasın gubari tafanan işav dali surati tasurbuna halkani da seramı sani Pore tafanan pore zali khay mina kone zordamir paşay midi ve gırtı kule çay şengali lidaşta herane jeva